kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichal arıttı kulengle nadatı sallu Rajeevan adı kulengle nadatı sallu Tuyaviye Oh Jeevat nadigalay Engel mele thirandidum